Tamamta pillut kluta mikilgumta asigalutngli quqaalkhgat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannigam ayuqutikka maqtlakkiyoruluki taliillakkiyoruluki inartlakkiyoruluki illu. Li quqaalkhgat litnaorat pitkluku.